Maskidisidi kaun kahenti. Vi khan yege onadin. Esan lacha onavir. Fedoga don klema. Skane bregen hjark frig. Shia nalik shahun.